Saibli kutanan, kihilok lah Pedro chishkat li Jesus ut kishtere. Kakwa. Harsut tento tin kuishmak li kuas kuisin.